Bedrettin parmakları sakalına gömülüp dinliyordu küreklerin şıpırtısını. Ben ya Bedrettin dedim. Uyuklayan yerkenlerin tepesinde yıldızlardan başka bir şey görmüyoruz. Huzurlular dolaşmıyor. Denizlerden ve gürültüler duymuyor. Sade bir karanlık su. Sade onun uykusu. Aksakalı boyundan büyük küçük ihtiyar güldü.